0: Çarte, çöne buri.
1: Ne kadar persuik senip, sakvarın. Ziyan dreps, hameps, şentan natenips. Vik senip şens kmas, sunt kmas. Tualeps, daglins, naperips. Welgan dagedze, welgan gezahi kmas, suerga gone vrauk na arvici. Rogor menatrebi, ogon martla.